0: işte sürü yağmur yağıp duran. Ha, işte balonla meşgale başlattık. Okul uçu balığının değmezdi bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
2: 在教练离开了以后，第二个
3: 开始。哎，不要希望，其实不要希望
4: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
5: 凉了
6: 呀。
7: Mehmet keken namaz yap. Çıkıyor musun? Ağzının çıkmayı da olmuyor.
0: Kolam. Kolam. Kolam.
1: 球场本身就是资源。他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben yani.
8: Özünü özüyor yapmamak sayesinde, ha, topçu balla yaptı da bir körü şey yapmış, diş bötü yap. Esad meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat, payda da pişemez. Özünü özüyor yapmamak sayesinde, zeyn dağıtmasak.
4: Zeyn lan dağıtmasak.
8: Özgü özüyor yapmamak sayesinde, bol da.
9: 就你这个小个子，你又爬得上去，
10: 根本没有人。
11: 人帮吗？
12: 人帮你捡起来的。
13: 没有人。
14: 没有的。
15: 教练开着跑车来了。
4: 哇，也是嘛，也是嘛。
16: 慢点点。
17: 养娃子直播。
1: 日子不轻松，脚步不能停。
8: 哎呀，全部都付给妈妈去了。
1: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
8: 来。
4: konlar bir gap bar yutqanga bir putsun deydigan hozircha bo'ldi meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini mayli maydonning sifati bo'lsin muhit bo'lsin tozliq ishlari bo'lsin yoki ul aslihalar bo'lsin hammani yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor
18: 你为什么要踢球
19: 因为我想成为像 C 罗一样的
4: 踢球很苦吗
19: 不苦
8: 准备啊好了Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamların endi sevildik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu ilgi bulmuş. Genç cevallilik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmen aşka Türk olalımız.
1: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
8: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kadar bir kuşalı karşılar, futbolla münasebetlik.
4: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz ayg'i sustab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
20: Jihui, bi shu yao ba wo ka, a?
21: Xinjiang,
22: jiao!
21: Kashi,
22: jiao!
21: Yuepu,
22: jiao! Jiao, jiao!
1: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
23: 球队这个是联盟的嘛，计划当时是合

0: 镇代表队。第二名，宁夏回族自治区代表队。第一名，新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
1: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。
2: 慢慢慢慢，
1: 1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
3: Ben en yaş kurganım, ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minon yanağım, yük maşinam.
4: Ben üzerim bir dihkan. Turmuşumuz mu adı sattı. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynayış ceryanda kalladığından onda erip çarçaydıgan evvalla fakat kalladığından çıkıyor. Şu meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kusallık tabi mezende.
1: Çuşu, sıcı, nongmi. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçiu, tamın zay yige renkou çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
5: 训练时间不知道吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
6: 今天
5: 怎么了？今天怎么了？
6: 送那个学校的货了。
5: 你呢？
6: 他等我了。
7: 没带你去干啥？
5: 你们要这样子对这个训练都不重视来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？
6: 今天就特殊情况。
5: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？
6: 刚那个学校打电话也。
5: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。
8: 手机全部放下，开始。
4: 我们托付呢，我们这个时候，Kirep hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir iş mi? Bu kumanditki ballı olan biz üzümüz ne hem de bir jip ötküzülgen marcanındak duyguda bulmuşsak biz o kumanditkiler mesela çizilip geçse o neticemiz mi de yakışı bulmaydı.
1: Şöcik Nenli琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
9: 来！

0: Наге. Вулнун ошо окшаш бизбесе шикуда шиктуварка. Кеп шо. Жума?
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Emma top oynaganda qaydımız ahlaklı aşa kanaat kalımız şiltep orunsuz işini qatti qılmay. Emma düjan bolsa anda balınınki şu keyfiyyat taşıp etmansak bulut de menen tunca beden şükür deyip tulum efsulandım üzemden ki şu düjanlık salayetinde düjanlık vazifemle ada kılanmadım.
3: Hey! Müdafiye perdesine koyunup durun lan.
4: Cüret.
1: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
2: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənlikət müsafisiydim. Mən o meydanın üzən düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatım nazir tıllan təsirləşib qatılıb biləndim. Bək yapsızlandım, bək pişanlan qaldım.
1: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地啊！
6: 阿拉斯那边的兵队了吗？什么？他们兵队的兵队了吗？你讲，
5: 不是给你们三
6: 块钱？我今天去给他们赚了的。
5: 我今天十块钱，我马上给出来三块钱，不然别人要吗？
6: 要出来地了，兄弟，
5: 什么玩意儿的吗？什么玩意儿的吗？
6: Bacan sen ben battım ben aldım. Ben kendim sen battım ben seni. Akıl Allah. Bile bir bile gel yok sende. Hey. Mamı sağlıkla bela oynayla. Mamı sağlıkla bela oynayla valla. Yardım bu olsun. Kendi onu çıkarsın ama prezent ben bakımda kes.
5: Yana yana yana. Yürüp koy.
6: Kançık tersleyen müsabıkaya ve kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyan birlimiz.
5: Valla.
6: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
7: Valla. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
6: Aşık içkine sevenlikten hem de lan ruhuyla hem de lan. Aşık netice olan otel iştiyak hem de kus çalışır değil mi?
7: Kanda kılımız hem de. Bu gap değişmeyle.
6: Ama ben uyandık uçsuzluğu koyuz bu arada. Sonra uyancılık ulaştık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz biz top oynayın neticemize konmayı da.
7: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuda baba kuda.
8: Elinin kaçma Rahman canım yok.
9: Bir de yerim de.
10: Hey. Cuvo Havyun. Cayo.
11: Bu top jumlaq nəsə utturuş digən bubdurdu. Utsaq, uttusaq, həmmisimiz qayğıdınmı, xuşallıqdınmı, tən bərhəmən bulunuz.
7: Hə, qanunəm də üzümüzdəki təqdirini üzümüz bəlgiləyidiqən vaxtıda pürsətlə çın tutmasaq olmayla. Qallanın işlər.
5: Kilər qədər bağlı yox, qıxmayımız bu nə kilərləyimiz mən qıxmayım əzəm. Təhs gəldə, çın oynar. La pengu kıpırmaz. Nukul sen bu kumiyeti ötmeyi vermiş kendim üstüm. Çım oynayla bir tanemizden oldu bu.
6: Kıvır koysun. Çıvır!
1: Çıvır! 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。

0: 激发了什么感？希望之星，
1: 加油！加油！加油！
2: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
3: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦，有点紧张。
2: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年他向其他几个小伙伴提议在家乡办一家足球俱乐部。
4: Özümüz yetemeyen nişanlığa, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
2: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
3: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köyden çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizmiş neredeydi genç çağda bu...Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bundan yakışı muhak boğan çantını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azın az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
0: Cepi seçim.
2: 阿迪力江的弟弟来看过后觉得这事儿不靠谱，然而阿迪力江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说有希望就有未来。
0: 好 ,OK 了。
2: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: 年
2: 轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。

0: 在这里离开你以后，第二天再回来。
1: 不要希望，其实不要希望嘛。
2: 儿子，光的吗？
1: 光的吧，
2: 光的你的那吗？
0: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子，
3: 凉了呀。嗯。
4: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani salıp baksak da ya. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben yani.
5: Özünü, özünü özüye gel bana sayısın. Topçu balı hep gidip bir körüşe yap, biz iş bütü yap. Hesap meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda da pişemez. Özünü özüye gel bana da sayısın. Zeyn dağıtmasak.
0: Zeyn lan dağıtmasak.
5: Özgür özüye gel bana sayısın. Buldu. Ha.
6: 就你这个小鸽子，你爬得上去？
7: 根本没有人。
8: 哎，咱爸妈，
9: 哎，爸妈家进来的。
10: 没有人。
11: 没有的。他
12: 连开着跑车来了。
0: 爸，要什么？要什么？
13: 买
0: 什么？
13: 买这个。
14: 羊娃子。
4: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
0: 来。Azırca buludu, menonçı olsa tıkım yakışılab şaraitini. Meyli meydanın süptü olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun, hem de yakışılab kış, hem de arzuyumuz var. Niye
15: ben şimdi ya Tiço?
16: Çünkü
15: ben şimdi çoğun ve şansıyla
16: yandım.
15: Tiço hın kuma? Bu kum.
5: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının de sevildik aldık ötüke vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu iyi bulmuz. Genç cevlerlik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiyatı atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gidekler mağışka tutku olalımız.
4: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
5: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık açtılar. Futbol ile münasebetlik.
0: Bizden top boğan kızgınlığımız, herkes sustap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
17: Cihui, bir şey yok baba.
18: Şincan!
4: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
19: 确定这个是年农的嘛？幸好当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业的待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
20: 五人制足球男子组第3名，陕西省代表队。

0: Bundan hoş okşas. Biz de sen iki kule, iki kutu var ki. Gel şu an. Kim var?
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Ama top oynayıp top oynayanda kaydı önce ehlaklık aşağı kenar kalımızı ışıltıp orunsuz işine katli kılmayı ama düzen bolsa hem de balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulup de ben en tüncü beden şükür diye tüm efsulandım üzerimden ki şu düzenlik salayetimle düzenlik vazifemle ada kılanmadım.
3: Hey! Müdafiye perdesine koynat durun lan.
4: Cüret.
1: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
2: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərinə düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatın nazır tıllan təsirləşib adlı edilən. Bək yaxşılandım, bək şanlan qıldım.
1: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地。
6: Ma musaqını bela oynayla. Ma musaqını bela oynayla balla. Yadamda bulsun. Yine onu çıkartma bana prezentman bakma kes.
5: Yana yana yana. Girip koy.
6: Kancık ters kere müsabakaya kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misiyatı verilmez.
7: Kaldı.
6: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
8: Kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
6: Ay şu kişiyle sevenlikten hem de ruhuyla hem de başka. Ay şu netice olan o iştiyak kalmışsın. Kaldı. Kaldı. Kaldı.
8: Kaldı. Kaldı. Bu gap değişmeyeli.
6: Uyandık, ısırıcılık koyuz bu arada. Sonra uyancılık ulaştık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın, netice yapsak olmayıydı da.
8: Baba baba o. O ne bunu yendin ki, onu gelmeyeli. Kuba bunu, kuba.
6: Elendik gelcuma, Rahman canım yok.
9: Bir de yerimde.
10: Hey, Cuvo Kavyun. Cayo.
11: Bu top jumlaq nəsə utturuş digan bubdurdu. Ussaq, uttusaq hamısımız qayğıdınmı, xoşallıqdınmı tən bərman bulumuz.
8: Ha, qanunən də üzümüzdəki təqdirini üzümüz belgiləyidigan vaxtda fürsətnə çıxın çıxmasaq olmaydı. Qallanmışlar.
6: Kilər qıdım, bağım yox, qıxmayımız bu nə kilələyimiz mən qıxmayım əzəm. Təhs gəldə, kim oynar? Ne yapayım kıpırmaz? Kıpırsa kıpır yedim etmeyi ben üç kendim üç kendim. Çım oynayla bir daha nasıl oldu bu?
8: Kıpır lan!
1: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长误。

0: 这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
1: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
2: Мен Олимпиада турбия кен кайтып келгенден кийин, мисалы Бэлди болсун, мыш коучлар да болсун, мыш кичик балдардын аз мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы бир адамдар бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесденге, махсус тутулган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
3: Генда, гаудаңды генда.
4: Бизлер.
1: 我妈去做嘛，就是。妈，就是俺去做嘛。那咱们妈妈做的怎么样？妈，我很亲切。阿扎都那个对。哎，来了，好了，来电了。阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
2: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
1: Yüzan bu do, yal çın bu şok. Nengo manzu tiyacin de, zineng şi zeyong fey çi de çanfan.
5: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizmiş nerede degen çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışı muhabbet olan çanfandını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de. Cepse çıkmıyor.
2: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部。
1: 他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
1: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
0: Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştırısı, yamuğu yıkıp duran.
2: Ha, tıkaç, bana meşgale başlayıp doktu.
0: Oku, uçu balığının değmezdim de bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天, 总会有天晴的时候。 几个教练为了俱乐部的正常运营, 需要去代课, 需要打比赛赚钱。 需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。在这里离开了以后，第二个人。感谢大哥送来的勺子。嗯。 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: 아니 살아 박사가요. 젠 죽었어. 젠다

0: Mesela lan payda çıkması
1: Ha,
0: mümkün.
1: özünü özüne özgü yapma mesela işte hatta
0: Ha.
1: topçu balla hep bir körü şey biz diş bütü hesap
0: Ben
1: meydanımızdan teşvikat oldu yine. O
0: kolumuzdan ha.
1: maksat payda pişemez. Aşı özünü özgü yapma mesela ziyan
0: Ha.
1: dağıtmışsak
0: Ha. Ziyanlar da
1: ha
0: atmışsa
1: özgür
0: bende.
1: diyor hep bana hesap buldu.
0: Ha.
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
3: 来。Hazırca buludu. Menonçi olsa tıkım yaşılap şeraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yaşılap kış hem de arzuyumuz var.
4: Ne ve işim ya Tiço?
5: Yine
4: boşan. Çoğun ve şansı ile
5: uyandı.
1: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu ilk bulmuş. Genç cevallilik seferimizde olsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Aşuların doğru yolu gideklenmen aşka tutku olabiliriz.
2: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başla, hazır kadar bir hoşçakalık açla, futbolla münasebetlik.
3: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz hech suslab qolgani yo'q. Chunki futbol bizni allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
6: Jihui, bishu ya bawo qa, a?
7: Xinjiang,
8: jiayou!
7: Kashi,
8: jiayou!
7: Yuepu,
8: jiayou! Jiayou,
9: jiayou! Yang Dong!
2: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
10: 球队这个是棉农的嘛？七号当时是火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业待业青年。
2: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区月浦湖县月浦。
2: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什月浦湖县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。哎呀！

0: 1700多公里外的乐浦湖县，是这支球队的出发地。
1: Ben kesme tenelket çok musam mı? Ben de kesme ticaret sanspez olsam mı? Meydan çıkkanlık üzerime tenelketçe.
2: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, yük maşinam.
3: Ben üzen bir dihkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp mesela herip kılıp kese muamış kip. Şu ad oynay ceryanda kalladan da onda erip kalıp erip çarçaydıgan evalla fakat kalladan çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kusallık tabi mesela.
0: Çuşu, sızcı, nongmi. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçov, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不知道吗你？啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 从那个学校的货了，下
4: 你呢？
5: 他等我了。
6: 每天去干啥
4: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个。学校打电话也
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
7: 一米到。
3: Hem biz top oynayabiliriz diğer vaktimizde hem böyle azazen işlerimizin taşlayıp gidemez. Gidip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzde hem de bir jip ötküzülgen marcanındak duyguda bulmuşsak biz o kumandetkiler mesela çizilip geçse o neticemiz mi de yakışık olmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然流淌。
8: 来！
4: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热和漫无不利。最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
9: 嗯，好吃。
5: 跟着兄弟们买买的外国菜，你不能买吗？
0: 棉花已经到了。

0: 收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
1: Etinay istik, etinay nimda mısıldap tırtkan da.
2: Erip kaldım.
1: Erip kaldınız, ruhsat yok. İstik buluna, ne tırtkan da. Hanı da digen gep bu?
2: Kivizden beş altına.
1: Etpek ne kına? Buluna, buluna, istik buluna, ne tırvalıttan da. Top oynayan dek atıla.
2: Top oynaş asan kem bunu ondan.
1: Hem top oynayıp gilin.
2: Sonra kaçtan var lan.
0: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
3: kızıkışım üçün o dükkanın takası mecbur oldum. Kendim var latiyonu hem de şunun yanında. Ben bunun bazarı yakışı hazır.
4: Sıkım birinciyle.
3: Nasılım birinciyle mi sıkılmayla? Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Balmam meşgı pek yakışı hazır. Teyirliğimiz bu da.
4: Sağlıkken.
3: Bana.
0: 越普湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
5: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了。这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
6: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
5: 新疆赛区运动、西北赛区运动，那么全国总决赛嘛，开始了。Meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsun. Bizde insanlık bir şey yapmayalım. Nage. Bundan o şu okşar. Biz de şey çıkıp bu da çıkıp tuvazga. Gel şu an. Cuma.
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: KPI'nin tanışıp ip mağsak bulut demeyen en tüncü meydan şükür diye.